Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin aşklarımın aynısı. Ha, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın hak yolunda baksın.

işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

Hayatım hepse içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynadım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Toplu taşımada devrim. Yapay zeka artık otobüslerin güzergahını yolcuya göre belirliyor. Avrupa ve Asya'da 2026 itibariyle hızla yaygınlaşan talep odaklı ulaşım sistemi sabit hat ve durak dönemini kapatıyor. Yapay zeka destekli yeni modelde otobüsler boş dolaşmıyor, rotalar saniyeler içinde yolcu talebine göre yeniden çiziliyor. Dünya genelinde büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan talep odaklı ulaşım modeli geleneksel toplu taşıma anlayışını kökten değiştiriyor. Sabit güzergah ve zorunlu durak mantığını ortadan kaldıran sistem, araçların yalnızca yolcu talebi olan noktalara yönlendirilmesini esas alıyor. Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde yapay zeka algoritmaları, mobil uygulamalar üzerinden gelen talepleri analiz ediyor, aynı yöne gitmek isteyen yolcular saniyeler içerisinde eşleştiriliyor ve araçlar en kısa, en verimli rotaya yönlendiriliyor. Böylece otobüslerin boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor. Peki, yapay zeka rotaları nasıl oluşturuyor? Sistemin merkezinde yer alan yazılım, yolcu taleplerini anlık olarak topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik gruplar otomatik şekilde aynı araca yönlendiriliyor. Geleneksel duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkarken, yolcuya en yakın sanal durak bilgisi uygulama üzerinden bildiriliyor. Araçlar seyir halindeyken bile trafik yoğunluğu ve yeni talepler doğrultusunda rotalarını güncelleyebiliyor. Bu sayede varış süreleri daha isabetli tahmin edilirken yolcu memnuniyeti de artıyor. Talep odaklı ulaşım ağları özellikle yoğun saatlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka tarafından optimize edilen rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde %30'a varan tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Gece saatleri gibi talebin düşük olduğu zamanlardaysa büyük otobüsler yerine küçük ve elektrikli araçlar devreye giriyor. Bu dönüşüm karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlarken belediyeler için de ciddi maliyet avantajı sağlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: KPFM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçları.

0: 44. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den bir kez daha günaydın. 7.35 oldu saatler. Hadi bakalım, sıcaklardan bunalanlar için güzel haber. Bugün ve hafta sonu Marmara bölgesi de dahil olmak üzere yurdun büyük bölümü serin rüzgarla rahatlayacak. O bunaltıcı sıcaklara biraz olsun bir mola vereceğiz. Poyraz'la birlikte özellikle akşam üzerine doğru serinlik başlıyor ve yağmur da bekleniyor. Detayları da az sonra aktaracağız. Günaydın, gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Sütaş yoğurt kaymaksız 3000 gram 139.95, Çaykur Rize Turist Çayı 1000 gram 319.95, Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre pet 479.95, Ayvat Organik Kuru Yolma Köy Tavuğu kilogram 279.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Toplu taşımada devrim. Yapay zeka artık otobüslerin güzergahını yolcuya göre belirliyor. Avrupa ve Asya'da 2026 itibariyle hızla yaygınlaşan talep odaklı ulaşım sistemi sabit hat ve durak dönemini kapatıyor. Yapay zeka destekli yeni modelde otobüsler boş dolaşmıyor, rotalar saniyeler içinde yolcu talebine göre yeniden çiziliyor. Dünya genelinde büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan talep odaklı ulaşım modeli geleneksel toplu taşıma anlayışını kökten değiştiriyor. Sabit güzergah ve zorunlu durak mantığını ortadan kaldıran sistem, araçların yalnızca yolcu talebi olan noktalara yönlendirilmesini esas alıyor. Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde yapay zeka algoritmaları mobil uygulamalar üzerinden gelen talepleri analiz ediyor, aynı yöne gitmek isteyen yolcular saniyeler içerisinde eşleştiriliyor ve araçlar en kısa, en verimli rotaya yönlendiriliyor. Böylece otobüslerin boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor. Peki, yapay zeka rotaları nasıl oluşturuyor? Sistemin merkezinde yer alan yazılım, yolcu taleplerini anlık olarak topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik gruplar otomatik şekilde aynı araca yönlendiriliyor. Geleneksel duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkarken, yolcuya en yakın sanal durak bilgisi uygulama üzerinden bildiriliyor. Araçlar seyir halindeyken bile trafik yoğunluğu ve yeni talepler doğrultusunda rotalarını güncelleyebiliyor. Bu sayede varış süreleri daha isabetli tahmin edilirken yolcu memnuniyeti de artıyor. Talep odaklı ulaşım ağları özellikle yoğun saatlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka tarafından optimize edilen rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde %30'a varan tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Gece saatleri gibi talebin düşük olduğu zamanlardaysa büyük otobüsler yerine küçük ve elektrikli araçlar devreye giriyor. Bu dönüşüm karbon emisyonunu düşürülmesine katkı sağlarken belediyeler için de ciddi maliyet avantajı sağlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Az kaldı tatilin bitmesine. Bizim buralar böyle Ege gibi, Akdeniz gibi değil ki uzun bir sezon olsun. Aşağı yukarı şöyle işte neredeyse okulların açılmasına kadar daha girilir denize. Sonrasında zaten okulların açılmasıyla beraber de insanlar artık kışlık moda geçerler. Yazın son günlerini yaşadığımız bu günlerde artık Ağustos ayına veda etmeye hazırlandığımız 28 Ağustos Cuma sabahında Küpe FM duyduğunuz gibi her zamanki gibi çok güzel şarkılar çalıyor. O güzel şarkıları dinlemeye devam eden Trakya'nın dört bir tarafındaki değerli dinleyicilerimiz günaydın. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarıyla ilgili haberlere geri döneceğiz. Kura çekimine Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kura çekimine de döneceğiz. Ama önce spor dünyasından bir başka haberi aktaralım. Osterwolde'ye yapılan ek sağlık kontrollerinin ardından Roma transferinin iptal olduğu bildiriliyor, biliyorsunuz. Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olmuştu. Şimdi bu sağlık kontrollerinde bir sorun çıkması nedeniyle Roma transferi iptal etmiş ve Fenerbahçe'ye geri dönecek deniliyor. Üstelik de şimdi haberi doğrulatmaya çalışıyorum. Ciddi haber kaynaklarında var böyle kimsenin bilmediği, hayal ürünü haberler üreten haber kaynaklarında değil, ciddi haber kaynaklarında bu haber verilmeye başladı. Osterwolde Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Roma transferi iptal oldu.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9740 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın.

0: 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
2: Çeri. Küpe FM reklam.

can çıkmamış. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff rövanşında Ferencvaros'a 4-0 yenildi. İlk karşılaşmada da 1-0 yenilmişti. Toplam 5-0'la artık veda etti. Playoff turundan elendi ve Konferans Ligi'ne yöneldi. İki kırmızı kart gördü akşam karşılaşmada Trabzonspor. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke istifa ettiğini duyurdu ama bundan yönetimin haberi yok. Şu anda yayını izleyenler bunu biliyor dedi. Sonrasında yapılan açıklamada Trabzonspor Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmedi. Ahmet Spor maçında takımın başında Fatih Tekke olacak. Bu arada Trabzonspor'un elenmesi, Avrupa Ligi playoff rövanşında elenmesi ve Konferans Ligi'nde artık mücadeleye devam etmesi edeceği neticesiyle Muhammed Salah kariyerinde ilk kez Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Okula

0: 0282 255 55 44. rofenerji.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 5421.
7: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 28 Ağustos Cuma sabahındayız ve duyuyorsunuz. Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Bu güzel şarkılarda sizin sevdikleriniz çıktığında radyolarınızın sesini biraz daha açtığınızı biliyorum. Biraz sonraki şarkıda da öyle olacak ama bir üzücü haber de verelim. Sakiler biliyorsunuz 6 yıldır güzel şarkılarıyla, kendine has yorumlarıyla renk kattılar. Müzikseverlerin beğendiği, yoğun dinlediği gruplardan bir tanesiydi. 6 yılın sonunda Sakiler grubu dağılarak artık yollarına kendi başlarına devam etme kararı almışlar.

0: FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM dinliyorsunuz. Tam 32 yıldır güzel şeyler duymak istediğinizde yanınızdaydık. Bugün de öyle olmaya devam edeceğiz. Yeni saatimize İrem Derici'nin son şahanelerinden bir tanesiyle ulaşalım. Ve yeni saatimizin başında yaklaşan hafta sonuyla beraber günün hava durumu detaylarını bir kez daha aktaracağız. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu burası Küpe FM. Günaydın.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Yeni saatimizden günaydın bir kez daha. 9'u 5 dakika geçiyor saatler. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı bu güzel cuma sabahında hafta sonu planları yapılmaya başlanmışken günün hava durumunu aktaralım sizlere. Parçalı ve çok bulutlu bir güne uyandık. Bölgemizin doğu kesimleriyle Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak bugün.

0: Reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Başak Ticaret Erçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özerçelik. Özerçelik, metale değer katar. Özerçelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
0: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Kedi ve

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Toplu taşımada devrim. Yapay zeka artık otobüslerin güzergahını yolcuya göre belirliyor. Avrupa ve Asya'da 2026 itibariyle hızla yaygınlaşan talep odaklı ulaşım sistemi sabit hat ve durak dönemini kapatıyor. Yapay zeka destekli yeni modelde otobüsler boş dolaşmıyor, rotalar saniyeler içinde yolcu talebine göre yeniden çiziliyor. Dünya genelinde büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan talep odaklı ulaşım modeli geleneksel toplu taşıma anlayışını kökten değiştiriyor. Sabit güzergah ve zorunlu durak mantığını ortadan kaldıran sistem, araçların yalnızca yolcu talebi olan noktalara yönlendirilmesini esas alıyor. Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde yapay zeka algoritmaları mobil uygulamalar üzerinden gelen talepleri analiz ediyor, aynı yöne gitmek isteyen yolcular saniyeler içerisinde eşleştiriliyor ve araçlar en kısa, en verimli rotaya yönlendiriliyor. Böylece otobüslerin boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor. Peki, yapay zeka rotaları nasıl oluşturuyor? Sistemin merkezinde yer alan yazılım, yolcu taleplerini anlık olarak topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik gruplar otomatik şekilde aynı araca yönlendiriliyor. Geleneksel duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkarken, yolcuya en yakın sanal durak bilgisi uygulama üzerinden bildiriliyor. Araçlar seyir halindeyken bile trafik yoğunluğu ve yeni talepler doğrultusunda rotalarını güncelleyebiliyor. Bu sayede varış süreleri daha isabetli tahmin edilirken yolcu memnuniyeti de artıyor. Talep odaklı ulaşım ağları özellikle yoğun saatlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka tarafından optimize edilen rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde %30'a varan tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Gece saatleri gibi talebin düşük olduğu zamanlardaysa büyük otobüsler yerine küçük ve elektrikli araçlar devreye giriyor. Bu dönüşüm karbon emisyonu düşürülmesine katkı sağlarken belediyeler için de ciddi maliyet avantajı sağlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağmura bırakıyor. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Meteoroloji, yağışların zaman zaman şiddetlenerek gün içinde etkili olacağı uyarısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hilmi Tuna Kureş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İngiliz askeri hedeflerinin vurulabileceği uyarısında bulundu. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri felaketten etkilenen bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamanla yarışırken ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı.
2: Spor.
3: UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ferencvaros'a 4-0 yenilerek elenen Trabzonspor'da Fatih Tekke, yayıncı kuruluşa verdiği maç sonu röportajında istifa ettiğini duyurdu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7109 liradan, çeyrek altın 11.511 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 26, Kırklareli ve Tekirdağ 28, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 28 Ağustos Cuma sabahından haftanın o en güzel, en hafif gününden hepinize kocaman bir merhaba. Sonunda beklenen gün geldi. Hafta sonuna sadece bir mesai mesafesindeyiz. Uf de ve unutursun gönlüm isimli şarkıları ve güçlü yorumuyla müzik dünyasının unutulmazları arasına giren yepyeni single çalışması O La La ile müzik dünyasına iddialı bir dönüş yapan bu yaz herkes benim şarkımla evlenecek evlilik ve mutluluk temalı şarkının söz ve müziği Türk popunun sevilen sesi Hazal'a ait diyen 90'lı yıllarda müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan Seçil radyolarınızda.

0: Alp FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Çaylar kahveler tazelendiyse, trafikte olanlar emniyet kemerlerini taktıysa, radyolarınızın sesini biraz daha açın. Önümüzdeki saat boyunca en güzel şarkılar ve günün öne çıkan müzik haberlerini sizinle paylaşıyor olacağız. Şölen kapsamında sahne alarak Karamanlılara coşku dolu bir gece yaşatan, kendi klasikleşmiş hit parçalarının yanı sıra döneme damgasını vuran 90'lar repertuarından seçkin eserler seslendiren, Karaman halkını muhteşem bir müzik yolculuğuna çıkaran, 90'lı yıllardan günümüze uzanan zamansız şarkıları ve güçlü sesiyle tanınan başarılı sanatçı Hazan'la şimdi nostalji zamanı.

0: bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 209.95, Parkköy yumurta gezen tavuk 15'li medium boy 89.95, yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95, kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

28 Ağustos Cuma gününden radyolarının başındaki herkese kucak dolusu sevgiler. Bir haftayı daha geride bırakırken Ağustos'un o tatlı ve serin rüzgarını da yanımıza aldık. Mikrofon başındayız. Bugün Cuma, yüzlerin biraz daha güldüğü, adımların biraz daha hafif attığı o özel gün. 2026 konser programı kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinde dinleyicileriyle buluşmaya devam eden Temmuz ayında Harbiye'de gerçekleştirdiği Senfonik Geceler konserinin ardından turnesini sürdüren, yıl sonuna kadar 10 konser daha verecek, 53 yıllık müzik kariyerini sürdüren ve 19 Eylül'de Doğu Park Amfitiyatro'da vereceği konserle 30 yıllardan sonra Samsun'da yeniden sahneye çıkacak Nilüfer radyolarınızda şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİ TÜRK yanında 0541 549 5421.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri. Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağmura bırakıyor. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Meteoroloji, yağışların zaman zaman şiddetlenerek gün içinde etkili olacağı uyarısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hilmi Tuna Kureş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İngiliz askeri hedeflerinin vurulabileceği uyarısında bulundu. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri felaketten etkilenen bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamanla yarışırken ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı.
2: Spor.
3: UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ferencvaros'a 4-0 yenilerek elenen Trabzonspor'da Fatih Tekke, yayıncı kuruluşa verdiği maç sonu röportajında istifa ettiğini duyurdu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7109 liradan, çeyrek altın 11511 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 26, Kırklareli ve Tekirdağ 28, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kıyamam.
1: İster işte olun, ister evde güne yeni başlıyor olun, ister yollarda. Dilerim gününüz su gibi akıp gitsin, işleriniz rahat gitsin. Şimdi derin bir nefes alıyoruz ve günün şarkısıyla Cuma enerjisine devam ediyoruz. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden, Nazlı Canbaz'la ilişkisini resmiyete döken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Naz Canbaz'la sade bir törenle dünya evine girdiğini duyuran 46 yaşındaki Gökhan Özen bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, özgürce de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın en sevilen günü geldi, çattı, şehir uyanıyor, temposu yükseliyor. Biz de en enerjik şarkılarla cuma günün ritmini yakalamak için hazırız. Trafikte kalanlar, güne kahvesiz başlayamayanlar ve hafta sonu moduna şimdiden girenler. Hepiniz doğru adrestesiniz. Kastamonu Taşköprü ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 5. gününde sahne alan, bir süre şarkılarını söyledikten sonra seyircilerin yanına giden, seyircilerle bir araya gelen ve fotoğraf çektirerek vatandaşlarla düet yapan, 14 tane tacı 5000 lira karşılığında satın alarak vatandaşlara dağıtan rap star Sefo Radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: İç içe huzur dolu zaman geçirmek için saklı sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.

Ağustos'un son cuma günündeyiz. Yazın son sayfaları yavaş yavaş çevriliyor. Birkaç hafta önce uzun ve sıcak yaz günlerini düşünürken şimdi Eylül geliyor demeye başladık bile. Ama daha yaz bitmedi. Daha güneşli sabahlarımız, uzun akşamlarımız, plansız kaçamaklarımız var. O yüzden bugün geçmişi üzülmek ya da geleceği düşünmek yok. Bugünün tadını çıkarıyoruz Küpe FM'de. Instagram hesabına abone olan kişilerin yaptığı ödemeleri yıllardır destek olduğu Mutan Çocuklar Derneği ve Köy Okulları Yardım Projesi Derneğine bağışlayacak. Yaptığı bağışları da düzenli olarak paylaşacağını duyuran Cem Adrian şimdi konuğumuz oluyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Toplu taşımada devrim. Yapay zeka artık otobüslerin güzergahını yolcuya göre belirliyor. Avrupa ve Asya'da 2026 itibariyle hızla yaygınlaşan talep odaklı ulaşım sistemi sabit hat ve durak dönemini kapatıyor. Yapay zeka destekli yeni modelde otobüsler boş dolaşmıyor, rotalar saniyeler içinde yolcu talebine göre yeniden çiziliyor. Dünya genelinde büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan talep odaklı ulaşım modeli geleneksel toplu taşıma anlayışını kökten değiştiriyor. Sabit güzergah ve zorunlu durak mantığını ortadan kaldıran sistem, araçların yalnızca yolcu talebi olan noktalara yönlendirilmesini esas alıyor. Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde yapay zeka algoritmaları mobil uygulamalar üzerinden gelen talepleri analiz ediyor, aynı yöne gitmek isteyen yolcular saniyeler içerisinde eşleştiriliyor ve araçlar en kısa, en verimli rotaya yönlendiriliyor. Böylece otobüslerin boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor. Peki, yapay zeka rotaları nasıl oluşturuyor? Sistemin merkezinde yer alan yazılım yolcu taleplerini anlık olarak topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik gruplar otomatik şekilde aynı araca yönlendiriliyor. Geleneksel duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkarken yolcuya en yakın sanal durak bilgisi uygulama üzerinden bildiriliyor. Araçlar seyir halindeyken bile trafik yoğunluğu ve yeni talepler doğrultusunda rotalarını güncelleyebiliyor. Bu sayede varış süreleri daha isabetli tahmin edilirken yolcu memnuniyeti de artıyor. Talep odaklı ulaşım ağları özellikle yoğun saatlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka tarafından optimize edilen rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde %30'a varan tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Gece saatleri gibi talebin düşük olduğu zamanlardaysa büyük otobüsler yerine küçük ve elektrikli araçlar devreye giriyor. Bu dönüşüm karbon emisyonunu düşürülmesine katkı sağlarken belediyeler için de ciddi maliyet avantajı sağlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayı artık bir cinayet olarak nitelendirebileceklerini söylerken elde edilen bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu ilkokula başlayacak memurlara 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin verileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin baskı politikasının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının mümkün olduğunu söyledi. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını duyurarak bölge halkına yüksek yerlere çıkma çağrısı yaptı. Arama kurtarma ekiplerine de güvenli bölgelere çekilme uyarısı yapıldı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'den Roma'ya transferi beklenen Jadon Osterwolde için yapılan anlaşma iptal oldu. Deneyimli futbolcunun kısa bir süre içerisinde sarı lacivertlilere geri dönmesi bekleniyor. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7109 liradan, çeyrek altın 11511 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 26, Kırklareli ve Tekirdağ 28, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatlerimiz 12 geçti. Cuma günün tam ortasındayız. Haftanın yorgunluğunu geride bırakmaya sadece saatler kaldı. Öğle molasına çıkanlar, yemeğe geçenler, trafikte olanlar. Günün en tatlı saatinde ritmi biraz daha yükseltiyoruz. Çaylar, kahveler tazelendiyse radyolarınızın sesini biraz daha açın. Hafta sonu modunu şimdiden açıyoruz. Tempoyu düşürmeden günün en hit şarkılarıyla yayındayız. Bu kez oyunculuk performansıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Karma dizisinin ikinci sezonun da rol alacak dizinin bir bölümünde Dövüş Kulübü Başkanı Şahin karakteriyle konuk oyuncu olarak dahil olacak Gökhan Türkmen'e kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Cuma günün o huzurlu öğle saatinden hepinize kucak dolusu sevgiler. Günün yarısını geride bıraktık bile. İş yerlerinde öğle yemeği molasında olanlar, evde işlerine kısa bir ara verenler ya da direksiyon başında yol alanlar. Umarım gününüz hafif ve keyifli geçiyordur. Önümüzdeki saat boyunca gününüzü renklendirecek harika bir müzik listesi ve tatlı müzik haberlerle yanınızdayız. İçinizi ısıtacak sıradaki parçamız tam da şu an molada olanlar için geliyor. Yaklaşık bir yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü Star Gym projesini Amsterdam'da hayata geçiren, yıllar boyunca sahnede ve kliplerinde kullandığı ikinci el kostümler, özel tasarım parçalar, haute couture koleksiyonları, gözlükleri, çantaları, ayakkabıları ve tek adet hazırlanan tasarımlarla ilk kez aynı çatı altında satışa sunan popun kraliçesi Hande Yener bizleri karşılıyor.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
4: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar, ancak hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatim ve programın kapanışını ise 2026 yazının hiti, dijital platformlar ve radyoların zirvesindeki hadisenin Ara Beni'siyle hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatiller.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayı artık bir cinayet olarak nitelendirebileceklerini söylerken elde edilen bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu ilkokula başlayacak memurlara 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin verileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin baskı politikasının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının mümkün olduğunu söyledi. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını duyurarak bölge halkına yüksek yerlere çıkma çağrısı yaptı. Arama kurtarma ekiplerine de güvenli bölgelere çekilme uyarısı yapıldı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'den Roma'ya transferi beklenen Jadon Osterwolde için yapılan anlaşma iptal oldu. Deneyimli futbolcunun kısa bir süre içerisinde sarı lacivertlilere geri dönmesi bekleniyor. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7109 liradan, çeyrek altın 11.511 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 26, Kırklareli ve Tekirdağ 28, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Sefo Rain Man ayrı ortak çalışması Bonito ile bugünkü programımıza start verdik. Efendim Gökhan Özen'le devam edeceğiz ritmimizi düşürmeden. Herkese hayırlı cumalar diyelim. Harika şarkılarımız bugünkü programımızda yine sizleri bekliyor olacak. İşte şimdi Gökhan Özen.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz

0: kartlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
5: For you. In fact, coming up next up.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi yapılmış değerli dinleyiciler. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri de belli olmuş. Galatasaray, Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK Atina ile karşılaşacakmış. Başarılar diliyoruz sarı kırmızılı ekibe. Onun yanı sıra Fenerbahçe'nin rakipleri ise Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK olmuş. Her iki temsilcimiz de Avrupa'nın devleriyle zorlu bir maraton bekliyor. Bu bilgiler UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı resmi kura sonuçlarına dayanıyor. Çok alakalı değilim açıkçası bu konularla. Çok yakından takip etmiyorum liglerimizi, Avrupa liglerine birazcık uzak kaldım son zamanlarda. Mesela şu benim dikkatimi çekti. Neden böyle, nasıl olabiliyor anlamadım ama. Mesela Aston Villa Galatasaray'ın da rakibi, Fenerbahçe'nin de rakibi olarak görünüyor kura çekimleri sonucu. O zaman aynı kümedeler mi, aynı gruptalar mı? Değiller diye biliyorum. Aynı grupta olsalar birbirleriyle de karşılaşmaları gerekmezdi. Böyle birazcık cahilce bir bakış açısı oldu belki, bilmiyorum ama. Açıklanan takımlar bunlar arkadaşlar. Galatasaray'ın rakipleri ve Fenerbahçe'nin rakipleri. Oldukça güçlü rakipler de var içlerinde. Umarız çok zorlanmadan geçerler rakiplerini. Güzel başarılara imza atarlar. İki takımımız da Şampiyonlar Ligi'nde. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Betül Demir'le beraber.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
4: Küpe FM reklam.

Velilerinden, kamuda çalışan ebeveynlerden biri talep etmesi halinde ders saatlerine uygun olacak şekilde 3 saate kadar idari izin kullanabilecekmiş.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Toplu taşımada devrim. Yapay zeka artık otobüslerin güzergahını yolcuya göre belirliyor. Avrupa ve Asya'da 2026 itibariyle hızla yaygınlaşan talep odaklı ulaşım sistemi sabit hat ve durak dönemini kapatıyor. Yapay zeka destekli yeni modelde otobüsler boş dolaşmıyor, rotalar saniyeler içinde yolcu talebine göre yeniden çiziliyor. Dünya genelinde büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan talep odaklı ulaşım modeli geleneksel toplu taşıma anlayışını kökten değiştiriyor. Sabit güzergah ve zorunlu durak mantığını ortadan kaldıran sistem, araçların yalnızca yolcu talebi olan noktalara yönlendirilmesini esas alıyor. Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde yapay zeka algoritmaları mobil uygulamalar üzerinden gelen talepleri analiz ediyor, aynı yöne gitmek isteyen yolcular saniyeler içerisinde eşleştiriliyor ve araçlar en kısa, en verimli rotaya yönlendiriliyor. Böylece otobüslerin boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor. Peki, yapay zeka rotaları nasıl oluşturuyor? Sistemin merkezinde yer alan yazılım, yolcu taleplerini anlık olarak topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik gruplar otomatik şekilde aynı araca yönlendiriliyor. Geleneksel duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkarken, yolcuya en yakın sanal durak bilgisi uygulama üzerinden bildiriliyor. Araçlar seyir halindeyken bile trafik yoğunluğu ve yeni talepler doğrultusunda rotalarını güncelleyebiliyor. Bu sayede varış süreleri daha isabetli tahmin edilirken yolcu memnuniyeti de artıyor. Talep odaklı ulaşım ağları özellikle yoğun saatlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka tarafından optimize edilen rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde %30'a varan tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Gece saatleri gibi talebin düşük olduğu zamanlardaysa büyük otobüsler yerine küçük ve elektrikli araçlar devreye giriyor. Bu dönüşüm karbon emisyonunu düşürülmesine katkı sağlarken belediyeler için de ciddi maliyet avantajı sağlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağmura bırakıyor. Meteorolojinin İstanbul için yaptığı uyarının ardından sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Meteoroloji, yağışların zaman zaman şiddetlenerek gün içinde etkili olacağı uyarısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hilmi Tuna Kureş'in kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Rusya, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle İngiliz askeri hedeflerinin vurulabileceği uyarısında bulundu. Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 469'a yükseldi. Arama kurtarma ekipleri felaketten etkilenen bölgelerde hayatta kalanları bulmak için zamanla yarışırken ülkenin kuzey kesimleri için yeni sel uyarıları yapıldı.
2: Spor.
3: Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7109 liradan, çeyrek altın 11.511 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 26, Kırklareli ve Tekirdağ 28, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Oyun dünyasının en çok merakla beklenen oyunlarından bir tanesi GTA serisinin 6. bölümü önümüzdeki Kasım ayında oyunseverlerle buluşacak. Onun öncesinde dün gece Netflix'te GTA'nın bu bölümüyle ilgili oynanış videosu paylaşıldığı değerli dinleyiciler. Rockstar Games merakla beklenen GTA 6 için tam 26 dakikalık kapsamlı bir oynanış videosu yayınladım. PlayStation 5 üzerinden kaydedilen görüntülerde gelişmiş grafikler, araç takipleri, çatışmalar ve Jason'la Lucia arasındaki karakter geçişleri dikkat çekmiş. GTA'nın bu yeni bölümünün yani 6. bölümünün karakterleri, ana karakterleri Jason ve Lucia. Oyunun yaklaşık 80 saatlik bir ana deneyim sunabileceği belirtilirken ilk görüntüler oyunculardan genellikle büyük övgü alırken tabii ki bazı noktalarda eleştirilir. De maruz kaldım. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu oyun dünyasından haberimizin hemen ardından şimdi Bengü'ye kulak vereceğiz. Şarkısı Dur Nereye?

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Sütaş yoğurt kaymaksız 3000 gram 139.95, Çaykur Rize turist çayı 1000 gram 319.95, Yudum ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Ayvat organik kuru yolma köy tavuğu kilogram 279.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Trabzonspor'la ilgili de bir haberimiz var. Bugün maalesef Ferencvaros'a toplamda 5-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti Trabzonspor. Ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bu arada Mavililerin lig aşamasındaki rakipleri bugün saat 3'te, yani kabaca aslında birazdan diyebiliriz, Monaco'da çekilecek kurayla belli olacak. Atalanta, Ajax, Brighton, Braga ve Kızıl Yıldız gibi güçlü takımlar Trabzonspor'un muhtemel rakipleri arasında yer almakta. Şimdiden inşallah güzel bir kura çekimi olur diyelim ve başarılar dileyelim Trabzonspor'umuza.

0: Küpe FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Chery. Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

futbol dünyamızdan şimdi biraz ilginç, birazcık da komik bir haber var arkadaşlar. Evet. Profesyonelliğe geçiş liginde mücadele eden Aydınspor'da taraftarlar, burada profesyonelliğe geçiş liginde diyor ama Aydınspor'u ben hayal meyal hatırlıyor gibiyim. Acaba yanlış mı hatırlıyorum? Çocukluk zamanlarımda sanki böyle birinci ligde oynamıştı gibi Aydınspor. Bu isim bana yabancı gelmiyor. Hatta siyah beyazdı sanki renkleri. Çok eski hatıralardan bahsediyorum. Belki de karıştırıyorum bilmiyorum ama yani birinci ligde Aydınspor'un oynadığını hatırlar gibiyim. Acaba sonrasında küme düştü, amatörliklere düştü. Şimdi tekrar profesyonelliklere geçmeye çalışıyor gibi bir durumu var. Belki de öyledir. Öyleyse başarılar dileyelim Aydınspor'a. Aydınspor'da arkadaşlar, taraftarlar kulübün sahipsiz kalmasına dikkat çekmek için LinkedIn üzerinden, LinkedIn'i biliyorsunuz bir kariyer platformu, CV platformu ya da iş arıyorsunuz, iş başvurusunda bulunuyorsunuz, işte CV'nizi koyuyorsunuz, böyle bir platform biliyorsunuz. LinkedIn üzerinden Aydınspor Kulüp Başkanı arıyor başlıklı bir ilan yayınlamışlar. 36 saat yayında kalmış bu ilan ve bu ilana 1391 kişi başvurmuş. İlan 18.274 kez görüntülenmiş. Aslında bize de ilan verebilirlerdi. Aydınspor'da çalıştırılmak üzere presentable teknik direktör aranıyor diye biz de yapabilirdik yani ilanı. Destekte bulunabilirdik. Kulüp uygun adaylarla iletişime geçilerek sürdürülebilir bir yönetim yapısı oluşturulmasının hedeflendiğini açıklamış efendim. Bu böyle bir gelenek haline geliyormuş. Düşünsenize, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray'da forvet olarak çalıştırılmak üzere filan. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz programımızın son dakikalarına doğru. Şimdi Amo 988 sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küp Efendi gündüz yolculuğumuzu burada bitiriyoruz. Edis son şarkımızla bizlerle olacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Sonrasında da muhteşem şarkılar gününüze eşlik etmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayı artık bir cinayet olarak nitelendirebileceklerini söylerken elde edilen bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu ilkokula başlayacak memurlara 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin verileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin baskı politikasının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının mümkün olduğunu söyledi. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını duyurarak bölge halkına yüksek yerlere çıkma çağrısı yaptı. Arama kurtarma ekiplerine de güvenli bölgelere çekilme uyarısı yapıldı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'den Roma'ya transferi beklenen Jadon Osterwolde için yapılan anlaşma iptal oldu. Deneyimli futbolcunun kısa bir süre içerisinde sarı lacivertlilere geri dönmesi bekleniyor. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7109 liradan, çeyrek altın 11.511 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 26, Kırklareli ve Tekirdağ 28, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Toplu taşımada devrim. Yapay zeka artık otobüslerin güzergahını yolcuya göre belirliyor. Avrupa ve Asya'da 2026 itibariyle hızla yaygınlaşan talep odaklı ulaşım sistemi sabit hat ve durak dönemini kapatıyor. Yapay zeka destekli yeni modelde otobüsler boş dolaşmıyor, rotalar saniyeler içinde yolcu talebine göre yeniden çiziliyor. Dünya genelinde büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan talep odaklı ulaşım modeli geleneksel toplu taşıma anlayışını kökten değiştiriyor. Sabit güzergah ve zorunlu durak mantığını ortadan kaldıran sistem, araçların yalnızca yolcu talebi olan noktalara yönlendirilmesini esas alıyor. Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde yapay zeka algoritmaları mobil uygulamalar üzerinden gelen talepleri analiz ediyor, aynı yöne gitmek isteyen yolcular saniyeler içerisinde eşleştiriliyor ve araçlar en kısa, en verimli rotaya yönlendiriliyor. Böylece otobüslerin boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor. Peki, yapay zeka rotaları nasıl oluşturuyor? Sistemin merkezinde yer alan yazılım, yolcu taleplerini anlık olarak topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik gruplar otomatik şekilde aynı araca yönlendiriliyor. Geleneksel duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkarken, yolcuya en yakın sanal durak bilgisi uygulama üzerinden bildiriliyor. Araçlar seyir halindeyken bile trafik yoğunluğu ve yeni talepler doğrultusunda rotalarını güncelleyebiliyor. Bu sayede varış süreleri daha isabetli tahmin edilirken yolcu memnuniyeti de artıyor. Talep odaklı ulaşım ağları özellikle yoğun saatlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka tarafından optimize edilen rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde %30'a varan tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Gece saatleri gibi talebin düşük olduğu zamanlardaysa büyük otobüsler yerine küçük ve elektrikli araçlar devreye giriyor. Bu dönüşüm karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlarken belediyeler için de ciddi maliyet avantajı sağlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayı artık bir cinayet olarak nitelendirebileceklerini söylerken elde edilen bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu ilkokula başlayacak memurlara 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin verileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin baskı politikasının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının mümkün olduğunu söyledi. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını duyurarak bölge halkına yüksek yerlere çıkma çağrısı yaptı. Arama kurtarma ekiplerine de güvenli bölgelere çekilme uyarısı yapıldı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'den Roma'ya transferi beklenen Jadon Osterwolde için yapılan anlaşma iptal oldu. Deneyimli futbolcunun kısa bir süre içerisinde sarı lacivertlilere geri dönmesi bekleniyor. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7109 liradan, çeyrek altın 11511 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 26, Kırklareli ve Tekirdağ 28, Edirne 31 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
4: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
6: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayı artık bir cinayet olarak nitelendirebileceklerini söylerken elde edilen bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu ilkokula başlayacak memurlara 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin verileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin baskı politikasının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının mümkün olduğunu söyledi. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını duyurarak bölge halkına yüksek yerlere çıkma çağrısı yaptı. Arama kurtarma ekiplerine de güvenli bölgelere çekilme uyarısı yapıldı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'den Roma'ya transferi beklenen Jadon Osterwolde için yapılan anlaşma iptal oldu. Deneyimli futbolcunun kısa bir süre içerisinde sarı lacivertlilere geri dönmesi bekleniyor. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7109 liradan, çeyrek altın 11511 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Toplu taşımada devrim. Yapay zeka artık otobüslerin güzergahını yolcuya göre belirliyor. Avrupa ve Asya'da 2026 itibariyle hızla yaygınlaşan talep odaklı ulaşım sistemi sabit hat ve durak dönemini kapatıyor. Yapay zeka destekli yeni modelde otobüsler boş dolaşmıyor, rotalar saniyeler içinde yolcu talebine göre yeniden çiziliyor. Dünya genelinde büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan talep odaklı ulaşım modeli geleneksel toplu taşıma anlayışını kökten değiştiriyor. Sabit güzergah ve zorunlu durak mantığını ortadan kaldıran sistem, araçların yalnızca yolcu talebi olan noktalara yönlendirilmesini esas alıyor. Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde yapay zeka algoritmaları mobil uygulamalar üzerinden gelen talepleri analiz ediyor, aynı yöne gitmek isteyen yolcular saniyeler içerisinde eşleştiriliyor ve araçlar en kısa, en verimli rotaya yönlendiriliyor. Böylece otobüslerin boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor. Peki, yapay zeka rotaları nasıl oluşturuyor? Sistemin merkezinde yer alan yazılım, yolcu taleplerini anlık olarak topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik gruplar otomatik şekilde aynı araca yönlendiriliyor. Geleneksel duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkarken, yolcuya en yakın sanal durak bilgisi uygulama üzerinden bildiriliyor. Araçlar seyir halindeyken bile trafik yoğunluğu ve yeni talepler doğrultusunda rotalarını güncelleyebiliyor. Bu sayede varış süreleri daha isabetli tahmin edilirken yolcu memnuniyeti de artıyor. Talep odaklı ulaşım ağları özellikle yoğun saatlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka tarafından optimize edilen rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde %30'a varan tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Gece saatleri gibi talebin düşük olduğu zamanlardaysa büyük otobüsler yerine küçük ve elektrikli araçlar devreye giriyor. Bu dönüşüm karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlarken belediyeler için de ciddi maliyet avantajı sağlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyaya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayı artık bir cinayet olarak nitelendirebileceklerini söylerken elde edilen bulguların FETÖ'yü işaret ettiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu ilkokula başlayacak memurlara 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin verileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin baskı politikasının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının mümkün olduğunu söyledi. Nepal, Tibet'teki barajın patladığını duyurarak bölge halkına yüksek yerlere çıkma çağrısı yaptı. Arama kurtarma ekiplerine de güvenli bölgelere çekilme uyarısı yapıldı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'den Roma'ya transferi beklenen Jadon Osterwolde için yapılan anlaşma iptal oldu. Deneyimli futbolcunun kısa bir süre içerisinde sarı lacivertlilere geri dönmesi bekleniyor. Trabzonspor teknik direktör Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından aldığı istifa kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 24 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7109 liradan, çeyrek altın 11511 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 209.95, Parkköy yumurta gezen tavuk 15'li medium boy 89.95, yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95, kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 54 21.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Başak Ticaret Erçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Keyifli akşamlar herkese. Mavi gri alt üst olmuşum şarkısıyla burada radyolarınızda sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim cuma akşamında. Harika bir yaz akşamı, güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Ve işte geldik cuma gününe, haftanın en güzel günü. Kutlu cuma, mutlu cuma. Kim bilir kimler tatile çıkıyor bu cuma, hala yaz tatilleri devam ediyordur diye düşünüyorum artık ama son zamanlar. Çünkü sonrasında okullar açılacak, yeni bir telaş başlayacak tabii ki çocukları olanlar için. Ama biz bugün yine cumayı en güzel şekilde efendim hoş geldin diyerek ağırlayacağız. Ve tabii ki Küpe FM'de en iyileri eşlik etmek üzere hazırım diyorum, ilk şarkıyla başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
7: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
8: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM.

hepiniz. Adorno da demiş bunu 70 sene evvel. Aborjinler gibi yazı kilitiyiz epey. Bilakis bu şöhret yine sömürüyor örnek. Kafan kömürlüğe dönecek. Tıbbi değil bulamazlar köllüğüne çare. Irsi değil kanseriniz hasetlikten bence önce insan ol kibersinler.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

İtaat yok dedi Gülşen, yine gönüllere girdi. Şarkıcı da olsan o fındık bahçesine giriliyor diye bir haber vardı. Fındık hasadını tamamlayan Gülşen ordudan İstanbul'a döndü diyorlar. Biliyorsunuz memleketi, memleketine gitmiş, fındıkları toplamış. Bu arada koyu renk saçlarıyla çok ama çok beğenildi. Benim de hoşuma gitti. Gülşen zaten her daim imajıyla sevdiğimiz isimlerden biri ve Gülşen'le İtaat Yok'la devam ediyoruz.

0: Naş. Ay. Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

Yalın ve akşamüstü var şimdi. Bu arada benim size daha önce verdiğim haberlerden biriydi bu. Japonya'da yohatsu, yani buharlaşma olarak bilinen, hayatı tamamen geride bırakıp kaybolma durumu İzmir'de de görülmeye başlamış. Çok ilginç. Bence dünyanın her yerinde görülebilir. Çünkü durumun özelliği şu: borç, aile baskısı ya da yeni bir başlangıç isteği bazılarını tamamen kaybolmaya itiyor diyorlar. Japonya'dan önce Müge Anlı'da da bazen arananları görüyorduk. Böyle bu şartlardan dolayı evinden, ailesinden kaçmak isteyenler. İnşallah bu durumlara gerek kalmadan hayatımızı her daim sürdürmeye devam ederiz. Gidenler de bir şekilde döner diyorum ve tabii ki yalınla akşamüstüyle devam ediyoruz.

Bir ses kaldı anılarımda. Bir dokunan şarkı bende. Acı bir hıçkırık beni kahreden, bir de sendin bırakıp gel.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Blok 3 sebebi var diyecek şimdi ve geçen gün gördüğüm bir yazıyı paylaşacağım sizle. Muhtemelen asla öğrenemeyeceğin 8 şey demişler. Bir zamanlar birileri sana aşık oldu ama bunu hiç söylemedi. Ah, olabilir mi? Olabilir. Bir yabancı seni fark edip gülümsedi ve sen bunu görmedin. Esasında bu çok güzel bir şey. Gülümsemek lazım insanlara. Bir merhaba, bir iyi akşamlar. Ne kadar önemli değil mi? Birileri yıllar önce yaptığın bir iyiliği hala hatırlıyor. Harika bir şey. Hatırlansın tabii ki. Ve birilerinin pes etmemesinin sebebi sen oldun diyorlar. Ah, o da olabilir. Bilmediğimiz hayatta ama ne kadar güzel pes etmedilerse ve sebebi bizsek, bilmesek de harika diyorum ve sebebi varla devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Toplu taşımada devrim. Yapay zeka artık otobüslerin güzergahını yolcuya göre belirliyor. Avrupa ve Asya'da 2026 itibariyle hızla yaygınlaşan talep odaklı ulaşım sistemi sabit hat ve durak dönemini kapatıyor. Yapay zeka destekli yeni modelde otobüsler boş dolaşmıyor, rotalar saniyeler içinde yolcu talebine göre yeniden çiziliyor. Dünya genelinde büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan talep odaklı ulaşım modeli geleneksel toplu taşıma anlayışını kökten değiştiriyor. Sabit güzergah ve zorunlu durak mantığını ortadan kaldıran sistem, araçların yalnızca yolcu talebi olan noktalara yönlendirilmesini esas alıyor. Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde yapay zeka algoritmaları mobil uygulamalar üzerinden gelen talepleri analiz ediyor, aynı yöne gitmek isteyen yolcular saniyeler içerisinde eşleştiriliyor ve araçlar en kısa, en verimli rotaya yönlendiriliyor. Böylece otobüslerin boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor. Peki, yapay zeka rotaları nasıl oluşturuyor? Sistemin merkezinde yer alan yazılım, yolcu taleplerini anlık olarak topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik gruplar otomatik şekilde aynı araca yönlendiriliyor. Geleneksel duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkarken, yolcuya en yakın sanal durak bilgisi uygulama üzerinden bildiriliyor. Araçlar seyir halindeyken bile trafik yoğunluğu ve yeni talepler doğrultusunda rotalarını güncelleyebiliyor. Bu sayede varış süreleri daha isabetli tahmin edilirken yolcu memnuniyeti de artıyor. Talep odaklı ulaşım ağları özellikle yoğun saatlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka tarafından optimize edilen rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde %30'a varan tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Gece saatleri gibi talebin düşük olduğu zamanlardaysa büyük otobüsler yerine küçük ve elektrikli araçlar devreye giriyor. Bu dönüşüm karbon emisyonu düşürülmesine katkı sağlarken belediyeler için de ciddi maliyet avantajı sağlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.

Derya Ulu'yla Şımarık'la devam edeceğiz şimdi ve bu haftayı doğum sancısı olarak gör. 28 Ağustos'u yeni bir doğum diyorlar. 18 yıllık hikayenin son 18 aylık bölümünde büyüyen mesele artık sonuçlanmak için geliyor. Canını sıkan gelişmeyi yalnızca kötü bir gelişme olarak görme, belki de o gelişme artık doğması gereken hayatın sancısıdır diyorlar. İki tane tutulma var bu ay, çok önemliymiş bunlar. Birçok burcu etkiliyormuş. Önemli olan onlardan ne aldığımız, ne düşündüğümüz ve tabii ki önümüzdeki günlerde ne yaşayacağımız. Elimizden geleni yapalım, bir şeyleri değiştirmeye çalışalım o zaman. Tabii ki rahatsız olduğunuz bir şeyler varsa ve işte Derya Ulu Şımarık'la devam ediyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20.

Kıyamam diyecek şimdi Sibel Can ve APO. Geçen gün gördüm Ebru Yaşar Diyarbakır'dan Bodrum'a, oradan da Saint-Tropez'e karpuz getirtmiş. Yok demek ki oralarda. Evet, Diyarbakır karpuzu ayrı tabii ki, ayrı bir güzel. Bu arada karpuzun kabuğunun da artık son zamanlarına geldik. Yazın en güzel meyveleri. Düşünebiliyor musunuz? Ebru Yaşar Diyarbakır'dan Bodrum'a, oradan da Saint-Tropez'e karpuzunu getirtmiş. Kendi de götürebilirdi esasında. Nasıl gitti bilmiyorum gerçi, ama tabii ki uçakla falan gittiği için zor olabilir. Ancak deniz yoluyla gitmesi lazım karpuzunu da yanında götürmek için. Ne güzel işte, yapmış yani yapacağını yine her zaman olduğu gibi. Bu da haber olmuş. O zaman ne diyoruz ona? Kıyamam. Sibel Can ve APO ile devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

senden güzeli mi var diyecek şimdi Emre Fel. Bu arada Bodrum tatilinin tadını çıkaran Ebru Şallı board üzerinde pilates yaptı diyorlar. Efendim şimdi spor yapabilirsiniz. Fiziğiniz çok güzel olabilir. Yıllarca buna emek vermiş olabilirsiniz. Ama illaki gidip board üzerinde yapmak, sahilde yapmak falan da ne oluyor diyorum yani. Bize bir nispet mi oluyor? Evet çok güzelsiniz, yaşınıza göre harikasınız, çok güzel besleniyorsunuz, bu işten harika paralar kazanıyorsunuz ama mesela her spor hocası, her spor eğitmeni de böyle tatilde, sahilde, şezlong üzerinde ya da board üzerinde falan yapıyor mu sporunu? Bilemedim onu. Evet, Emre Fel senden güzeli mi var?

Edis'le Duman'la devam edeceğiz. Edis Duman'a klip çekiyormuş. Bütün Edis severler tabii ki bu haber karşısında inanılmaz derecede mutlu oldular. Ve hep beraber Duman'ın klibini bekliyoruz. Zaten yaz konserlerinde Edis her birinde klip çeker gibiydi. Danslarıyla yine imza attı. Bu arada geçen gün konserinde pankart açan hayranlarına ben de bir manifest kızı sayılırım dedi. Ve Edis'i çok seviyoruz. Duman'la devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Demet Akalın var sırada, bir şey mi dedin diyecek. Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ın siyah kıyafetiyle ilgili yazılan yazılara, işte kiloluydu, şu suydu, bu suydu gibi şeylere bir cevap vermiş. Sibel Can'ın bir fotoğrafını paylaşmış ve demiş ki ben geçen gün uçakta gördüm, şok, hiç o kadar da kilolu değil, anlamıyorum kostüm ısrarını. Yani diyor ki kostümü yanlış giymiş diyor Sibel Can diyor. Onun haricinde herhangi bir kilosu yok diyor. Bu arada ekran, sahne ve tabii ki insanların çekilme açıları olduğundan farklı gösterebiliyor insanları. Bu herkes için geçerli. Belki de birazcık ona dikkat etmesi lazım. Ama Sibel Can'ın sesi yeter diyorum ve Demet Akalın'la devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Toplu taşımada devrim. Yapay zeka artık otobüslerin güzergahını yolcuya göre belirliyor. Avrupa ve Asya'da 2026 itibariyle hızla yaygınlaşan talep odaklı ulaşım sistemi sabit hat ve durak dönemini kapatıyor. Yapay zeka destekli yeni modelde otobüsler boş dolaşmıyor, rotalar saniyeler içinde yolcu talebine göre yeniden çiziliyor. Dünya genelinde büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan talep odaklı ulaşım modeli geleneksel toplu taşıma anlayışını kökten değiştiriyor. Sabit güzergah ve zorunlu durak mantığını ortadan kaldıran sistem, araçların yalnızca yolcu talebi olan noktalara yönlendirilmesini esas alıyor. Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde yapay zeka algoritmaları mobil uygulamalar üzerinden gelen talepleri analiz ediyor, aynı yöne gitmek isteyen yolcular saniyeler içerisinde eşleştiriliyor ve araçlar en kısa, en verimli rotaya yönlendiriliyor. Böylece otobüslerin boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor. Peki, yapay zeka rotaları nasıl oluşturuyor? Sistemin merkezinde yer alan yazılım, yolcu taleplerini anlık olarak topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik gruplar otomatik şekilde aynı araca yönlendiriliyor. Geleneksel duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkarken, yolcuya en yakın sanal durak bilgisi uygulama üzerinden bildiriliyor. Araçlar seyir halindeyken bile, trafik yoğunluğu ve yeni talepler doğrultusunda rotalarını güncelleyebiliyor. Bu sayede varış süreleri daha isabetli tahmin edilirken yolcu memnuniyeti de artıyor. Talep odaklı ulaşım ağları özellikle yoğun saatlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka tarafından optimize edilen rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde %30'a varan tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Gece saatleri gibi talebin düşük olduğu zamanlardaysa büyük otobüsler yerine küçük ve elektrikli araçlar devreye giriyor. Bu dönüşüm karbon emisyonunu düşürülmesine katkı sağlarken belediyeler için de ciddi maliyet avantajı sağlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Efendim geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama seninle gidilmesi zor yolda kalacağız harika.

0: ardından.
1: Süper FM reklam. Reklam.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Toplu taşımada devrim. Yapay zeka artık otobüslerin güzergahını yolcuya göre belirliyor. Avrupa ve Asya'da 2026 itibariyle hızla yaygınlaşan talep odaklı ulaşım sistemi sabit hat ve durak dönemini kapatıyor. Yapay zeka destekli yeni modelde otobüsler boş dolaşmıyor, rotalar saniyeler içinde yolcu talebine göre yeniden çiziliyor. Dünya genelinde büyük şehirlerde uygulanmaya başlanan talep odaklı ulaşım modeli geleneksel toplu taşıma anlayışını kökten değiştiriyor. Sabit güzergah ve zorunlu durak mantığını ortadan kaldıran sistem, araçların yalnızca yolcu talebi olan noktalara yönlendirilmesini esas alıyor. Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde yapay zeka algoritmaları, mobil uygulamalar üzerinden gelen talepleri analiz ediyor, aynı yöne gitmek isteyen yolcular saniyeler içerisinde eşleştiriliyor ve araçlar en kısa, en verimli rotaya yönlendiriliyor. Böylece otobüslerin boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor. Peki, yapay zeka rotaları nasıl oluşturuyor? Sistemin merkezinde yer alan yazılım, yolcu taleplerini anlık olarak topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik gruplar otomatik şekilde aynı araca yönlendiriliyor. Geleneksel duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkarken, yolcuya en yakın sanal durak bilgisi uygulama üzerinden bildiriliyor. Araçlar seyir halindeyken bile trafik yoğunluğu ve yeni talepler doğrultusunda rotalarını güncelleyebiliyor. Bu sayede varış süreleri daha isabetli tahmin edilirken yolcu memnuniyeti de artıyor. Talep odaklı ulaşım ağları özellikle yoğun saatlerde özel araç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka tarafından optimize edilen rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde %30'a varan tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Gece saatleri gibi talebin düşük olduğu zamanlardaysa büyük otobüsler yerine küçük ve elektrikli araçlar devreye giriyor. Bu dönüşüm karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlarken belediyeler için de ciddi maliyet avantajı sağlıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
6: Küpe.

Küpe FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız cuma akşamının keyfini birlikte çıkarmaya hazır olun. Nazlı gece mesaisi başlıyor.

biraz duygulara dokunalım istiyorum. Hani bazı şarkılar vardır ya, insan ister istemez kendi hayatını düşünüyor. Bakalım bu şarkı size ne hissettirecek?

sırada Burcu Güneş'ten Ben Yanmam var. Adı bile net, Ben Yanmam. Hayatta bazen gerçekten böyle bir duruş sergilemek gerekiyor. Hadi bakalım, Burcu Güneş söylüyor. Biz de eşlik ediyoruz.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Kafe FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye kalan arkadaşlarıma kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenler ise güzel bir akşam diliyorum. Şimdi sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Oğuzhan Koç'tan Bitti çalacağım şimdi size. Bazı şeyleri uzatmanın bir anlamı yok. Bazen gerçekten sadece bitti deyip devam etmek gerekiyor. Ama tabii şarkısı kalıyor. Hazırsanız şarkı sizlerle.

Uykusu kaçanlar burada mı? Çünkü sıradaki şarkım sizlere gelecek. Gece olmuş, gözler açık, düşünceler desen tam gaz. O zaman uyumaya çalışmak yerine biraz müzik dinleyelim.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel cuma akşamında, hatta hafta sonunu birlikte adım attığımız bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için size teşekkür ederim. Umarım hafta sonunuzda en az bu akşam kadar keyifli geçer. Bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, kendinize çok iyi bakın. Harika bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.